0: Devam edebiz.
1: Devam edebiz.
0: Tanışılar turunda sileşebiz. Bugün koya nişik tanıştığız şul haqta. Min irim bilen 11 yıl elik BK'da tanıştık. O mena yazdı. Min paka dedim. Yarta yıldan ısımız kolgan bulan. Recept izlegende kim iken bu deyip kirip koradım da. Bitine like koydum afkasına. Şundan başlop bayağı Allah'a şükür bu yıl 10 yıl bula ilenişken bizge bir kız bir malay ustirip yatabız.
1: Mena beyt. Mena beyt. Bakırlı bol kız. Görüyorsun mu? Min
0: hazır... Yarta yıl kirek bulan onlar için.
1: Yegitin ne kadar
0: Gülyege,
1: altın ikenligi ne? Bana hazır oylap oturam dayım. Bana şunu deyitigi kubrak yegitler tarafından. Bana şunu deyitigi kızıqlı frazalar var bütün de ol tanışkanda. Biz anı tak uzgartıp, hazır zamana tiline yoraklaştırıp. Biraz ona patkat tip de eytemiz bütün deyim. Bana şöyle tırıp tigi nişik tabısa kilip tanışırga kirek. Ama şunu deyitigi türlü nindirek. Bana senin, mesela sen bittiğini hatın kız, sen aşın dediği türlü kızıklı patkatlar yasağanları var mı? Bana istep kalırlık.
0: Mesela in anda... banal, mesela in banal. Sizin en iyinizde az kiyav kirek tügül mü digen anısın diye. Klasik bu.
1: Anarsa tağın bar bilesin mi? Şunu dediği, gafi tegiz min sizini koyadır kurgan bar. Koya kur, düşümde kurdu. Anda gümmen kubinde. Anda mesela sizin nomeri kızını, mümkün mü sizin nomeri kızını? Alaysa min özümdeki anıttım deyip koyasın. Anarsan tege nileri var. Şulay iskat işte. Mesela sizin eti en iyi gizanda pişekçiler tügül mü? Yok. Alaysa ni koyan kilgenle şuşundayı buğulu çıkıyor.
0: Ballı
1: demli
0: булочка.
1: Мына шундай
0: кызы. Асе кулланганы бармы үзең? Мына бу подкатларны.
1: Йок, мондай дөресен теге. Мына хәзер сөйләшеп утырганда кебек шаярып кына кулланган бар. Инде булай теге танышу максаты белән алай инде кулланмый, кулланганы юк. Кулланганы юк та, кулланырга җыенмыйм да. Мына шул.
0: Әллә син үйләнергә җыенасың мәллә?
1: Yok, bu şu hali kızıklı neyim elle sana gidiyorduk. Elle sen ilenir geçeyin asın mı?
0: Min indi yarta yıl tanışmıyım diyen bulasın. Kullanırga yozmasın desin.
1: Çolay.
0: Şuna taba bara buğay.
1: Bilmezsin. Gümer uza. Ekrin gine. 891-72-8-8 tanışılar boyunca aralaşabız biz bugünkü efirimizde. Koyda nişik tanışasız, tanışkanıgız bar, tanıştığız. Oğuşlu buldum ol tanışu, yok mu?
0: Mine biz hazır aytık bitindi. Sosyal şildarda da tanışabız, tanışu saytlarında. Biz üzü biz meselən min ilanışkende olduk. Tanışlar oşa tanışaydık. Elik mine bizim etiyenilər nişik tanışkan, bilesin mi?
1: Nişik.
0: Onlarını mahsus kavuşturganlar. Mesela benim eniyim bilen etiyimini mahsus tanıştırıp, buna şulay edirip kavuşturganlar. Tuğanlar, buna bir tuğanlar yığılışıp, buna onların aileleri eybet, eyle onlar bilen tüge tuğanlaşabız deyip, buna şulay aile kırılgan.
1: Eyle, mesela anda sizden kızgan işe yaş. Buna bizden yiğitkada şul tirayıp tirasaydı, onlarını kavuşturuk hali deyip, buna şulay edirip.
0: Buna mandi schemalar bugün künde yaşayım iken.
1: Yaşıydır. Yaşıydır, lakin anı halıgı popüler tügüldür indi. Dürüstüngün aytkanda. Şul, nesede aytmak şeydim, min unuttum indi hazır, senin orkada.
0: Sen bugün bütün nersen unutasın.
1: Nersa bulurga mümkün iken ol. Yarın rayda biz kişkine gine pauzaga bölünüp alabız, ima? Andan son, belkim izgatı şör.

aşığınla soğuğa kalıp geldin. Kütkensin bit mine sağınıp, kışlar bulup ışıp geldin müne. Eserlene, konat kağınıp, aşığınla.